Bu havaliyen koder vayi, çafkan yen meydan yakı o belgeye ka, bir yar yakı o bankan avyen diye, suri belaf kirna kote edeci ko, revaziyen nu ko da bari havaliyen koder vayi da hene, ulu gora ve ko bir yar yeji banka o ko pa gerdan yeko, bev hav guhartına ka da vra mecburin, ko havaliyen ko bir ya toren jihaneyen ko vaki, Muna germiye o vasatın ko ünlü kotena ve lirayın Suriye'de ben Khanduya van ve ko agahiye pişti ve ko yeki hatına ko para parızgaha bankana vantiya habuna briyarekiye ko vasajı red bu kurbur. O ev yekşi ko gomanin liser rastiya ve belgeyeci çeydike. Ve kırın adriyaya sinur ko yorubaya ko tefkara darbas bunari ve ko didriyaya sinur eko yorubaya ko

yanı döne emre keş ye kedreştire belki beni deldin ye bar kimsin ebamene devardır sevemirin eşdin ye rakiyen pişi canı kucamel hareke beki vakti kemi dakındala bu geçi demirin kıl kıl efek.

Ane uçuyunata. Mina kuyeşin hemi birin atan elisler zamanı ki barbeki. Anji evine kapiros. Kuda hemi kdebanda kal tekrin. Jidileki hanun ujan keş vakatini. Ve kekup, devi hemi zarokin şirmiş, pisirin dayıkan.

Zinavamını suzdu suzdara minuteye minuteye Tematıya kurda hudane karar oku Zinavamını Emel ser karar usuz oku ben El ser karar oku ben Meranı döne amre keşye kedireştire Belkim beni deştin yapar kim Zinavamını Devletir sevemirin eşdin ya rakiyen Pişi canı kucamel hareke beki Vakti kemi dakında la bu geçi demirin Kıl kıl efek yanı kuca zeleba mene Pingirde esmer üzeri ya kalaba mene Devara büskün et berseri bir kevna Udi at avdali halki Vakti akha semir kulübandın sermin o Devazende badayı gürbün ezera Geçer hayalin eni kem kudal ben serimi beni

Are aradın kısmete her yasını. Ne cüker isken bile kavcı her yakdık şine peşadını. Are aradın kısmete kurmuk geze şule.

de parahar ya sarve ne de dişte ile gemare sıkın turtaye aval sakran ol sar kuşaye desbira ki şüperaye gere de doğru baba

Slavuriş gahdarin mahijja o delal. Am du bernamaya abad gafit ma bajarı. Gaj Juliana bu arama. Briya radio delal. O khalaka maya iru leser gundiye şuneye. Vurem behevre ve gundi o diruka ve gundi nasdike. Av gunda çına avdara Orfu ata tevi gündi çına. Gündi yaşını, je ari cehu erdin garibe. Gündi yaşını lafçaya bülbüleyku, lav kantona efrine dikebe. Ulu gündi avari bakkure helebe, ku gündi yaşını dedikebe. O bu kazı da hata fazla kilometri Navenda bajarı efrine dure. O gündülü ser heri mekaçiyayı. O be evin çandini yinko verhemdariya. O dur peşkiriye. O asla navi gündü yaşone. Deku bavar kirin. Kona ve yaşone ile peyva kurdi. Aşun anji aşuna. Derketiye ko te vatsaya. Helin anji ceheko helin adli. Te cekirin. O avdu beku avahiyo kefneşubi yikundu anji. Şevaza jiyana ve kosada o huzayı nişandı da. O gündi yaşını jali diruk ve serdemin kevnar gündi şahidi agelek serdemin diruk ikriye. O da navdeşi serdemin Rumani Vizansi o şubin vanji serdemin kovaki der o xerabiyin kevnar o derdi kevan varendite. O serdemin İslami deji gündi xudiye gelek avahin İslami Uçan da veji pişti balav buna İslami liheremaye cür buya. O serdemin Osmani. Gün peşekeji ko İmperatoriye Osmani bu ko karaktere ko gunda var iparasıya ko beçandini ya ve ko girday bu. Uçan ji. Gün hudiye çanda ko gunda var ya kure. O kurdi unişte cihye veji be adet o kavneşu biyen kurdi ve girdayna. Unişte cihye gündi yaşuni ji. Ko Kürdün, o hem Erebin, o hem Kürdün, Yezidine. Yön cibna ve gidin ten askerin zara dişçine. Onun içeri nişte cihibi, ko zaravaya ka Kürdü ya juda da ahafin. O ko teniş bu herimayı taybete. O jajne Kürdü yengevne şopi. Yeni vakit Nevruzi, o jbili jajne İslami tena piroz kirin. هجماری خانیین گوندیه شونه هجمار راستین یانجی خانیه لگوند اشونه نایزانی لگوندجی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هریمایی او شرط و مرژین هیا که دوگو هیره او دو سالن داویده گوندجی گرل گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اشبر که روشا روحیه Kobiye serzama güvertine de nüfus ede. O cihin diroki o arkeolojik. Derin ko kevnar, en ko diroka van vedigere serzama Bizansi. O harabeyn Rumani, yin ko le derdura gantina dite. O ko de tevrin liçiyayen derdura dibe, ko dibe go goristanin diroki anji harabaye kevnar hebe. O nişte cihin gunji, nişte cihin arşune. Kürdün, ku be adatın hakevne şubiyen kürdiyen vaki mevan pavariya o cür merdiyedik o das nişandikin, tezanin. Gündücü bu dabara haji, begiranin ha, dıparizin. Vak çandini çandini darin zeytunan zevin zeytunan o genim, o rezan, o sebzeyan, o hebin hiçbirci, vak misk, unuk, o genim. Lehindek malbacı hudan kırına fazu savalan hudan dikin. O haji huda kırına ku alajı nöki bezu bizeran. O gönd bi hilberina zeyta ku zeytuna ya ku de navna ye heri başe. En heri meji ku de hispan zin o navdare. O jiber koji ko gündekili devre ka çiyo iye. O dimenin veji bi çiyo iye o geliyen derdure ko
بی هیوان دانیره که اب یک جی اجبو که میوانه گو آرامی خوزایی تدبیر دکن و جهه که اداله و جه آلی چاند و زانستا که دیرو که بی گندی خانده کارین گندیشونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی که و خانده کارن باور نمایا کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گوندی ده هنه اولی فر ام گیشتن دابی خلق مایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن خونده که بخاشی ده بمینن.

Nuja kırınar yen gundavari homse, le gundavari homse be, çap deriya komej le sabajare, kefer lahaye ube hafkarya idariya, le gundavari kunafçaya elhuli le ku khabadın, ku qiri kırınar yen ko kefer lahaye, talafa ko despekiriya ve projeye jide ko çarçovaya, başta kırına bin sinzanziya ko bilind kırına asta ku hizmet gözeriye dedi, da ku çehat kırına xelke, hesantir bebek.

Çavkaniyen herimi desnişan kırın ku vegera mevanin aburiya herimi lugundin ciran vejan diye. Be geç buna kar saziyen ku kelupelin pera ve uxarinin gevneşo bide floşin. Çalak vanan bank kırın ku goleji qireji ya vare parastin u peşili masi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çavkaniyen xozayi jibu nüfşin peşaroji vare parastin.

Afrin'e serdana gündü bajaru genvedike. Briz xero Davud berpirse harema Afrin'e diger reveberya haremi, revebere karubaren siyasi u tekliyen gişti, uşan deyek jı reveberya haremi, serdana ke meydani liçend gündü bajaru gen harema Afrin'e gir. Dedema serdane de şande dünüşte cen gündü zarede, akibi basili, celibri, u xereb gire civyan.

Nuja kırınar yen gundavari homse, le gundavari homse be, çap deriya komej le sabajare, kefer lahaye ube hafkar ya idariya, le gundavari kunafçaya elhuli le kuhabadın, ku kiri kırınar yen ko kefer lahaye, talafa ko despekiriya ve projeye jide ko çakçovaya, başta kırına bin sınzantiya ko bilind kırına asta ku hizmet gözleri dedi, da ku çehat kırına halke, hesantir bebat.

Nuja kırınar yen gundavari homse, le gundavari homse be, çap deriya komej le sabajare, kefer le haye ube hafkar ya idariya, le gundavari kunafçaya el hulü le ku khabadın, ku kiri kırınar yen ko kefer le haye, talafa ko despekiriya ve projeye jide ko çakçovaya, başta kırına bin sınzantiya ko bilind kırına asta ku hizmet gözeri dedi, da ku çehat kırına halke, hesantır bebat.

Afrin'e serdana gündü bajaru genwe dike. Briz xero Daud berpirse harema Afrin'e diger reveber ya haremi, reveberi karubarin siyasi u tekliyin gişti, uşan deyek jreveber ya haremi, serdana ke meydani li çend gündü bajaru gen harema Afrin'e gir. Dedem a serdane de şande dinişte cen gündü zarede, aqibe basile, celibri, u xereb gire civiyan.

Nuja kırınar yen gundawari homse, le gundawari homse be, çap deriya komej le sabajare, kefer lahaye ube hafkar ya idariya, le gundawari kunafçaya elhuli le kuhabadın, kukiri kırınar yen ko kefer lahaye, talafa ko despekir ya wafruja yejide ko çarçovaya, başta kırına bin sınzaz ya ko bilind kırına asta ku hizmet gözeri dedi, da ku çehat kırına halke, hesantır bebat.

Nuja kırınar yen gundavari homse, le gundavari homse be, çap deriya komej le sabajare, kefer la haye ube hafkar ya idariya, le gundavari kunafçaya el holi le ku khabadın, ku qiri kırınar yen ko kefer la haye, talafa ko daspekir ya wa projeye jide ko çak çovaya, başta kırına bin sınzaz ya ko bilind kırına asta ku hizmet gözeri dedi, da ku çehat kırına xelke, hesantir bebat.

Duja kirinari yên gundawari homse li gundawari homse be çav deriya komej li sabajare kefer lahaye u be hafkariya idariya li gundawari kunafçeye elhuli li ku khabadin ku qiri kirinari yên ko kefer lahaye talafa ko despekiriya u afrojaye jide ko çatuvaya başti kirina bin sinzaziya ko bilind kirina asta ku khuzmet guzariye dedi da ku çehat kirina xelke hesin tir bibe.